Khan. Young Murder, I'm a Don. Shady cup for the year, have a Don. Girl, catch benimle buradan. Oh, deli kacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

0: Ra. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Choo!
2: Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Asimbora!
2: Ya, ya, ya.